0: 15 gün zamlıyla. Bildiğim çok güzel.
1: Fórmula de cap de setmana. Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.